şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

güzel. Ki bence çok güzel. Yıllara bedel.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı, zamanla çok bulutlu, sıcaklık 34 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 33, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana parçalı ve az bulutlu 37, Samsun parçalı bulutlu 30, Diyarbakır az bulutlu ve açık 41 ve parçalı bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 28 derece olarak ölçülüyor.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel, 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın, 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza, 5 Eylül Cumartesi Emre Altu, Derya Bedavacı, 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: MG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
4: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: ...80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. 104'te Radyo D. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın herkese, günaydın. Radyo'da tabii ki Aygül Aydın'la günaydın. 23 Temmuz 2026'dan sesleniyoruz sizlere. Ne ara perşembe oldu, neler yaşandı, neler oldu. Tam Temmuz ayını artık bir bitirelim hayırlısıyla ve şu Temmuz'dan hayırlısıyla bir çıkarsak mutlulukla ilerleyeceğimize inanıyorum. Önümüz güzel ama tabii ki bu Merkür Retrosu bizi vurmuş durumda. Mesajlar geliyor. 0549-204-0104 WhatsApp attığımız günaydın Aygül abla, iyi yayınlar. Nazilli'den Berk, sıradaki şarkı bana gelsin demiş. Gelsin bakalım.

0: Aygün Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Penguenlerin besin kaynaklarından biri kiril adı verilen minik deniz canlılarıdır. Kiriller pembemsi renkli canlılardır. Penguenlerin beslenmeleri ne kadar kiril ağırlıklıysa dışkıları da o kadar pembe renkli olur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo T.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Boş.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı kulaklığı takıp dünyayı kapatanlara gelsin.
0: Radyo D, hayatın içinde.

Radyo D. Ay günaydınla günaydın. Tüm hızıyla başladı. Günaydın abla, iyi yayınlar. Günaydın Aygül'üm demiş. Günaydın bir tanem. Günaydın çiçeğim. Tuzla'dan Sibel. Günaydınlar, uyandık seninleyiz. Aygül canım her sabah sekmez seninleyim. İyi kim demiş. Günaydın, iyi yayınlar Aygül Hanım diyorlar. Günaydınlar efendim. Günaydın Aygül'üm. Eylem uyanmış. Aynur kalkmış. Hepinize günaydın. Günaydın. Ne kadar tatlısınız ya, ne kadar güzelsiniz. Bir sürü mesajımız var. 0549 204 0104. Hadi bir açılalım, bir uyanalım. Vallahi gerçekten siz de böyle kendinizi hafif yorgun, hafif böyle yorgun, yine böyle bir hafif yine böyle bir dönüp hafif yorgun hissediyor musunuz? Kim ne hissetmiyor ki? Vallahi neler hissetmiyoruz Aygül. Hafif keşke bazıları gezgahımız olsaydı. Katılıyorum. Canlarım, ciğerlerim, güzellerim, bir tanelerim. Şu Merkür metrosunu da bir metroya bindirip gönderirsek. 0549 204 104 telefon numaramız. Hadi yazın bakayım.

Nasıl, doparlandınız mı azıcık? Sarı sarı kimin yarı? En güzeli bizim sarı. Sensin gerçek.

Ya insanların kötülüklerine hayret ediyorum. Ve kötülüklerini en büyük buldukları zayıflıklardan içeri sokmalarına da ayrı inanamıyorum. Yani çok kırıcılar, çok kabalar. Kaba insana hiç tahammülüm yok. Yani böyle kaba, düşüncesiz. İnsan zaten beni benden ediyor, benden alıyor. Allah gerçekten kaba saba, düşüncesiz, sadece para düşünen insanlardan eylemesin. Yani o insanların sonu aslında ne olduğu belli oluyor. Yani onların sonları da belli. Ama onlar sonlarını göremiyor. Nasıl bir sona tabi durduklarının farkında değiller maalesef. Yapacak bir şey yok. Ama böyle en hızlı soğuduğunun davranış ne Aygül deseniz, kabalıkta dayanamıyorum ya. Daha var ya, ilk izlenimim olarak kabalığı yakaladığım birini görürsem benim için isterse ondan sonrasında ağzında kuş tutsun, bitmiştir ya. Onu kapanmıştım. Yani o kabalık beni benden alan bir şey ya. Yani nezaket çok güzel bir şey değil mi? Çok güzel bir şey ya. Valla böyle olduğunu düşünüyorum. Tabii ne kaba davranışlarla karşılaşıyoruz, ne düşüncesiz şeylerle, insanlarla karşılaşıyoruz. Günaydın sarı çiçeğim. Astromatik uygulaması için çok teşekkür ederim. Haziran sonu kariyerde zor acı dedi. İşten çıkarıldım. Asla üzülmedim. Uygulamanın bana söyledikleri beni o kadar hazırladı ki. Şimdi de Satürn kariyer evinde işini kur diye beni uyardı uygulama. Nasıl, ne yaparım derken kendi işimi kurmaya karar verdim. Merkür Metro'ya bindirmeyi bekliyorum. Emeğine sağlık, şahane bir uygulama yapmışsın. Kova yükselen yengeç olarak diyor. Antalya'dan selamlar hayatım. Valla uygulamayı ayakta tutacağım diye neler yapmıyorum ki burada. Lütfen bana artık destek olun uygulamada, rica ediyorum. Taşıyacak gücüm kalmadı bakın ha. Lütfen uygulamayı indirip uygulamanın içine girip bana abone mi olursunuz? Bir hadi Aygül biraz rahatlasın, jeton mu alayım biraz dersin. Vallahi hiç benim sesim soluğum kaçtı bu uygulamayla. Dur şu kızı bir rahatlatalım, azıcık destek olayım derseniz gidin abone olun aylık. Ya da gidin uygulamanın içerisinden bir jeton alın, bir şey yapın. Ne güzel kullanıyorsunuz bedava bedava. Ben burada perişan. Benimkilerle olan aramdaki samimiyet ama. Ya düşünün arkadaşlar, yaşadıklarım filmlere konu olacak şekilde. Yani rakiplerle savaşıyorum. Ve ne büyük oyunlar dönüyor arka planda. Sahte raporlarla, yalan yanlış raporlarla, oyunlarla Türk adaletini kandırıp, yanıltıp, şaşırtıp, bir de yani daha fenasını size söyleyeyim. Bunlarla bize oyunlar düzenlendi. Ben neleri bertaraf etmeye çalıştım ve tek başıma yapayalnız. Bir yanımda tabii ki Allah'ım var. Allah'ım olduğu için de çözdüm. Bir de siz varsınız. Başka da kimsem yok. Bir şekilde hallettik. Bu davanın sonucunda karşı tarafın yüzünü çok merak ediyorum. Yani neyine güvenip de bu davayı açtın acaba? Gerçekten çok enteresan. Nasıl bir cehalet yani? Hangi avukata göstersek, kim görse, hangi hukuk uzmanı görse diyorlar ki yani bu davanın sonunda karşı taraf çok zararlı çıkacak, tazminat falan ödeyecekler. Nasıl bu davayı böyle açma riskinde bulundular? Hani kısa süreli sizi manipüle edebilir, kısa süreli sizi korkutabilir kendine göre, kısa süreli sizi kapatmaya yönelik harekette bulunabilir falan ama hani sonu kötü, sonu felaket diyorlar. Dedim işte o da sonunu düşünmüyor, sonunu düşünen kahraman olamıyor neticede. Ne yapsın? Ya insanlarla iyi geçinmek varken, bu kadar kötü olmamak varken, düşünsene benimle niye kötü olursun yani, ne yapmışım ben sana? Sen adam gibi işini teslim etseydin, iyi davransaydın, saygılı olsaydın, ahlaklı olsaydın, ben sana düzgün bir şekilde davranmaz mıydım ya da iyi gitmez miydi? Şurada belki oturuyordun, konuktun, sohbet ediyordun, senin işini övüyorduk, sana ek işler getiriyorduk. Ben az çok ortada bir insanım ya yani. Bu kadar insanlarla kötü olabileceğinize, dünyada en son kötü olabileceğin insanım yani. Gerçekten bunu bir övgü olarak söylemiyorum. Çünkü beceriksizim, kötü olamıyorum yani. Benimle biri kötü oluyorsa gerçekten
kendi kötü olduğu içindir ha. Vallahi. Geçen arkadaşım da dedi ki ya sen ne nasıl başardı dedi. Öyle. Sen dedi geçen seni işten attıran, belediyede attıran kadını başka yerde işe aldın, sana ben hatırlattım. Bu kadın seni belediyeden attırmaya çalışıyordu diye. Dedim ki yemin et o kadın mıydı? Kız beni gidip müdüre şikayet etmiş. Süt izninde çocuğa süt gidiyoruz mescide. İşte Kerem'e süt sağıyorum orada diye. Beni şikayet eden kadını geçen gün şeyde referans olmuşum. Ben dedim ki kız yemin et bunu mu yaptın? Dedi ki ben de biliyon da yapıyorsun sandım diyor. Dedim ki ne bileyim ben hiç hatırlamıyorum ki dedim. Neyse olsun gireceği varmış hayırlısı olsun dedim.

Valla ben hiç ya, ben diyorum hiç sevmiyorum düşmanlık, küslük, kavga ya, gerçekten yok, lügatımda yok. Kime kin tuttuğumu unutuyorum mesela, kin tutuyorum böyle ilk saniyorum ki ben bunu unutmayacağım falan, unutuyorum ya. Ya diyorum ki buna hakkımı gerçekten helal etmek istemiyorum. Sonra diyorum ki aman Aygül ya, helal etsen ne olur, etmesen ne olur sanki yani. Ne havalara giriyorsun kızım diyorum. Kendi kendime düşünüyorum. Hani insanların bu kadar rahat, bu kadar fütursuzca olmasına hayret ediyorum ya. Ya bir kendinize yakışanı yapın ya. Bir kendinize yakışanı yapın. Mesela bana dediler ki bak Aygül işte sözleşmeyi ihlal ediyor. Şu kadar şu var. İşte bak bu dolandırıcılığa girer. Bak bunu dolandırıcılıktan şikayet etmen lazım. Bak bunu şöyle yapman lazım. Bak o kadar şey söylendi. Elimde ne mesajlar ne ses kayıtları var. O kadar versem öyle böyle şeyler yaşamaz. Bunlara rağmen ne dedim biliyor musunuz? Ya dedim arkadaşlar bu kadar kötüleşmeye, bu kadar kötü biri olmaya gerek yok ya. Hani beni karşı tarafın bu kadar kötü biri yapmasına ben izin vermeyeceğim dedim yani. Ben buralara da düşmezdim. Ben bu işi kökünden çözerdim de elimdekilerle. Ben bu kadar kötü ve düşmanlaşıp karşı tarafın hayatını bitirmiş ya da onu çok yormuş bir şekilde olan biri olmak istemiyorum mesela. Çünkü ben kötü biri değilim yani. Ve Allah'a da her gün dua ediyorum. Allah'ım bana bunları yaşatıyorsun, biliyorum. Ben ne kadar kötü olacağım onu görmek istiyorsun. Yani beni sınıyorsun, bu bir imtihan. Olmayacağım dedim yani bu kadar. Onun kadar birinin ekmek teknesini yalan yanlış kapattırıp onu iflasa sürüklemek, bunu yaptı bana. Düşünebiliyor musunuz? Bir kadınsınız, tek başınıza çalışmaya çalışıyorsunuz. Ekmek teknesini kapattırıp kitleyip onu masaya davet ediyorsunuz. Onu kendinize döndürmeye çalışıyorsunuz. Telefon açıp ona ne olur uygulamamı açar mısın lütfen dedirttirmeye çalışıyorsunuz. Ne korkunç, ve bunun için adaleti ayağınıza alet ediyorsunuz. Yani inanılmaz şeyler dönüyor bu ülkede ya. Vallahi gerçekten Allah güç kuvvet versin arkadaşlar. İş yapan, ticaret yapan, özellikle kadınlara Allah güç kuvvet versin bu ülkede. Çok zor işimiz be. Kaldın mı günün sonunda, iflas mı ediyorsun? Beş kuruş parasız mı kalıyorsun? Çaresiz mi kalıyorsun? Tek başına kalıyorsun. Kimse yok ya, kimse yok. Öyle böyle bir yalnızlık değil. O noktayı yaşadım, bir hissettim yani. Bu o nasıl bir duyguymuş, onu da deneyimledim. Çok çok iyi empati yapabiliyorum artık.

Şimdi mesajlar geliyor. Aygül bu kadar iyi niyetli olma, gözünü seveyim, yap yak geçsin demiş. Ya hayatım o kolayı işte, o basit olanı yani. Bir de iyi niyetli olanı Allah yalnız bırakır mı? Beni bıraktı mı? Bak beni yedirdi mi? Beni yedirdi mi? Bana ders verdi, bana öğretti. Sonra da çat diye çekti aldı, bitti gitti işte. Yani Allah emek vereni, doğru olanı, zaten doğru iş yapanı, ahlaklı olanı kurban olduğum yarı yolda bırakır mı ya? Asla. Bıraksa beni bırakırdı işte.

Dün bir söz paylaştım. O kadar hoşuma gitti ki. Yol bitti bak. Yol bitti sandık, yollar açıldı diyor. Paramız bitti sandık diyor. Rızık geldi diyor. Umudumuz kırıldı, Allah yetişti. Dün geçti, bugün geçer, yarın da geçer. Allah kimseyi çaresizlikle sınamasın diyor. O kadar doğru ki.

0: Piyasaların 22 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul'u yüz endeksi günü %1.18'lik artışla 14.139 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.21, euro 53.89'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.306, çeyrek altın 10.693 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Halkbank.

0: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

Şimdi tasavvuf dersleri alırken çok eskiden böyle oradaki notlarımı bazen açarım. Tasavvufta çok önemli bir şey vardır. İstidraç kavramı vardır. İstidraç ve mucize, yani keramet arasında, hani keramet de vardır ya, keramet, bunda bir keramet var deriz hani. İşte burada da üçe ayrılır. Alışılmışın dışındaki haller diye bakarsınız buna. Biri mucizedir, biri keramettir, biri de istidraçtır. İşte mucize dediğin şey, peygamberlerin eliyle gerçekleşen ve onlara inananların imanını pekiştiren kişilerin ilahi lütuflarıdır diye bir şey vardır, tabir vardır. Keramet de Allah'ın rızasını kazanmış, işte takva sahibi, kişilerin gerçekleştirdiğini düşündüğümüz olağanüstü durumlardır gibi. O da kibirden uzak durmayı anlatır. Yani bunda bir keramet var deriz. İstidraç da dediğimiz şey, Allah'ın emirlerine karşı gelen, onun rızasından uzaklaşmış kimselerin dünyevi isteklerine böyle eksiksiz yerine gelmesi veya ellerinden olağanüstü işlerin olmasıdır. Yani bir şeyin çok iyi, çok olması tasavvufta şöyle algılanıyor. Allah seni, sana bolluk veriyor, bereket veriyor, şans veriyor. Yani kısa her şeyin oluyor senin hayatta ve sen dünyanın gerçeklerini unutuyorsun. Maneviyatın helak oluyor senin. Nefis terbiyen yoksun oluyor. Sürekli kibir, gurur, başkalarına üstünlük taslama haline hakim oluyorsun. İşte istidraç, insanın dünyevi hırslarının ve nefsani arzularının önündeki engellerin kaldırılmasıyla oluşan o aldatıcı bir konfor alanı oluyor. Bu yüzden de ne yapıyor? Kul nefsine yenik düşerek kolaylık içerisinde kalıyor. Ve orada sen bazen verilmeyen, hani diyoruz ya, Allah'ım beni imtihan ediyorsun, beni sınıyorsun, beni niye imtihan ediyorsun? Aslında Allah sevdiği kullarını imtihan ediyor. Aslında Allah gerçekten ona yakınlaştırmak için, bize kendini yakınlaştırmak için imtihan ediyor. Bu yüzden de ruhumuzu iyileştirecek şeyler sadece heves ettiklerimiz değil. Heves ettiklerimize bazen kavuşamamamız da bizim ruhumuzu iyileştiriyor. Bu yüzden kavuşulmayan bir heves, kavuşulup da ruhunu eksilten bir sahte cennetten daha büyük bir rahmet olabiliyor der eskiler. Bu yüzden siz de şu an ulaşamadığınız, belki bir parasızlıkla sınanıyorsunuz, İşte iftirayla sınanıyorsunuz, bir tür zorlukla sınanıyor olabilirsiniz ki bu çok da mümkün olabilir. İşte bu sizin aslında Allah'ın sizi kendisine yaklaştırdığı çok önemli ve mübarek bir çizgi. Ama tabii bunu anlayabilmek çok çok önemli. Yani anlamamız gereken şey, yine de kendi içimizde yaşadığınız felaketler, zorluklar, bu her ne olursa olsun, o her istediğimize ulaştığımız sarhoşluk değil, zorluklarla arınan, sabırla yoğrulan ve kalbimize de sükunet veren aslında bazen de Allah'ın vermedikleri olabiliyor. Bu yüzden şükredin halinize. Yüce Rabbim her şeyi doğru zamanda zaten bize veriyor. Canınızı hiçbir şeye sıkmayın. Bir şey gerçekleşmiyorsa bunda da bir mükafat vardır diye. Hani kapısına kadar gelen her kolaylığın, gözlerini kamaştıran her tutkunun ve hiç çaba harcamadan elde ettiği her kavuşmanın aslında size bahşedilmiş olan bir zorluk olduğunu da sonrasında görebilirsiniz.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi. Ayrıca en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin görüşmeleri tamamlandı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2026-27 eğitim öğretim yılında 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 yeni programın ilk kez öğrenci kabul edeceğini bildirdi. Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında 2026-27 eğitim öğretim yılında hazırlık ve birinci sınıf dışındaki sınıflara uygulanacak öğrenim ücreti artışı %25'i geçemeyecek. Reklam Kurulu, yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı 7 ayda yaklaşık 21 bin dosyayı karara bağlarken 185 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. İspanya'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle bazı bölgelerde sıra dışı tehlike uyarısı verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise aşırı sıcaklardan dolayı 1 Ağustos'a kadar öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Avcılar Şirin Evler, Ok Meydanı Haliç yönünde zaman zaman trafik yavaş seyrediyor. Mahmut Bey Gazi Osman Paşa kesimi yoğun devam ediyor. Anadolu yakasında Kozyatağ Uzunçayır çevresi kısa süreli yavaş devam etmekte. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yolları Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde etkili, aksi yönde akıcı devam ediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı, zamanla çok bulutlu, sıcaklık 34 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 33, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana parçalı ve az bulutlu 37, Samsun parçalı bulutlu 30, Diyarbakır az bulutlu ve açık 41 ve parçalı bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 28 derece olacak olarak ölçülüyor.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda.

Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'a günaydın devam ediyor hızıyla. Mesajlar da geliyor. 0549-204-0-104'ü de bekliyorum. Mesajlarınızı atın. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Teşekkür ederim. Ama hayatın incelikleri işte. Hayat bizi bazen dediğimiz gibi sınayabilir. Bu tarz olaylar yaşayabiliriz. Ama bu Allah'ın bizi kendisine daha yakınlaştırması. Biz daha fazla belki de teselli, yani teselli de değil aslında bu. Buna tevekkül diyelim ya. Bunun en güzel yakışanı tevekkül etmek. Olanda da olmayanda da bir hayır aramak. Evet şu an biliyorum çok ciddi bunalım içerisinde olabilirsiniz. Kendinizi yorgun hissediyorsunuz, zorluklar içerisinde hissediyorsunuz. Kolay şeyler geçmiyor ama geçecek mi? Evet, mis gibi geçecek, hem de en güzeliyle geçecek.

Şimdi bir kadının, bir annenin kalbinden dökülen en samimi, en yorgun çığlıklardan birini okudum. Diyor ki, Aygül'üm günaydın, benim kocam 2019 yurt dışına gitti. 3 çocukta tek başıma kaldım. Çocuklar da bir de üstüne bir sürü borç bırakıp gitti. Benim suçum neydi Aygül acaba? Hala orada. Biz buradayız, bize hiçbir faydası yok. 3 tane kız çocuğunu tek başıma büyüttüm. Acaba ben neyle sınanıyorum Aygül? Çok şükür dört dörtlük bakıyorum evlatlarıma. Etrafta herkes diyor, sen çok iyi bir annesin, harikasın, ama gerçekten yorulduğumu hissediyorum. Ben koç burcuyum, gücüm mü var? Bilemiyorum ki ben Aygül. Allah bize nasıl güç veriyor? Ama gerçekten yorgunum, ne yapabilirim? Kaderim, şansım hiç yok. Bazen diyorum ki Allah keşke çirkin şansımı verseydi. Ya da işte ne bileyim, kahrını çekeceğine çirkin ol, mutlu ol mu deseydi. Acaba ben neyim Aygül? Şimdi ne güzel anlatmış değil mi? Bakın, bir anne, bir kadın, bir yakarışı ayakta kalmaya çalışıyor evlatları için. Vallahi hayatım, öncelikle böylesine samimiyetle bize açtığın için kalbini biz teşekkür ederiz. Bir annenin, bir kadının tek başına omuzladığı o devasa yükün ağırlığını ben şu an içimin en derinliklerinde zaten hissediyorum, ama sana sen çok güçlüsün, halledersin demek de istemiyorum. Çünkü biliyorum ki en çok yoran şey de zaten sürekli güçlü olmak zorunda kalmak. 3 kız çocuğunu tek başına büyütmek, borçlarla boğuşmak ve bir yandan da hayatta gülümsemeye çalışmak. Her insanın taşıyabileceği bir yük değil. Senin yorulmaya yeter artık demeye, bir köşeye geçip ağlamaya da hakkın var. Güçlü olmak, yorulmamak demek değil. Yorgunken bile o çocukların gözünün içine bakıp hayata devam edebilmektir güçlü olmak. Ve sen zaten bunu başarmış bir kadınsın. Benim suçum neydi diye de sorma bana, sorarsan. Sakın sorma. Yani en son sorulacak soru bu. Hayat bazen bizim seçmediğimiz, hak etmediğimiz imtihanları önümüze koyar. Sen o adamın bıraktığı enkazın altında kalmamışsın ki. O enkazdan 3 pırıl pırıl kız çocuğunu çıkartmışsın. O adamın sana borç bıraktığı yerde sen evlatlarına geleceğin en büyük mirasını, gururlu bir anne figürünü bırakıyorsun. Sen güzel kalbinle, helal mücadelenle o şansı kendi ellerinle zaten inşa ediyorsun. Evet, yorgun olabilirsin ama bu karanlık tünelin sonu mutlaka aydınlık. O yüzden kendine izin ver, yoruldum demekten korkma, yalnız değilsin, dualarımız seninle. Allah yüklerini hafifletsin. Kızlarının gülen yüzü senin en büyük mükafatın olsun.

0: Fincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Sürücüler siren sesi duyduklarında panik yapmadan kontrollü şekilde sağ şeride yaklaşmalıdır. Ani fren yapmak veya rastgele manevra yapmak kazaya yol açabilir. Trafik güvenliği için sakin ve planlı hareket edilmelidir. Yol vermek hem yasal hem de insani bir sorumluluktur.

0: Faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı mesaj atıp silenlere gelsin.
0: Radyo Dance.

0: Cincik gibisin. Yıkılmadın. Ayaktasın.
1: Canım canım gibisin.
2: Last two, three, four.
0: Vallahi maşallahımız var. Vallahi bak ben size söyleyeyim. Allah nazardan saklasın. Daş gibiyiz, cincik gibiyiz. Başımıza gelmeyen

Ay Gülcüm günaydın. Dün bir kargo geldi. Bir de ne göreyim hediyen gelmiş. Çocuklar gibi sevindim. Çok teşekkür ederim diyor. Yaşasın. Lean Kozmetik iyi ki var. Morallerimizi yükseltiyor. Efendim ben şimdi arabada diğer canlı yayın telefonumu unutmuşum. Gittim onu aldım. Zaten story attım görmüşsünüzdür. Her şeyden haberiniz var. Şimdi aldım. Canlımızı açıyoruz. Cap canlı. Devam ediyoruz.

0: sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar, Bakırköy Zeytinburnu, Topkapı Ok Meydanı hattında yer yer yoğunluk yaşanıyor. Mahmut Bey Kağıthane arasında trafik zaman zaman ağır seyrediyor. Anadolu yakasında Kozyatay, Göztepe ve Uzunçayır çevresi yoğun devam etmekte. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde akıcı. Aksi yönde her iki köprüde etkisini sürdürüyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Piyasaların 22 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.18'lik artışla 14.139 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.21, euro 53.89'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.306, çeyrek altın 10.693 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Garanti BBVA.
7: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
6: Aa.

0: getir. Bir gram altını bile kapınıza getiren...
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Reklam.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
9: Geldi benim şarkı, geldi. Haydi kalkın ayağa.

Osman Bey yazmış. Aygül, bu şarkıyı nereden buldun? Kurban olduğum kahkaha atmaktan arabayı süremiyorum diyor. Ama öyle değil mi hocam ya? Yani, elalarını yani hani 29 Haziran'dan sonra yaşadıklarınızı bir hatırlayın bakalım. Neler yaşandı? Yani şarkıda dediği gibi gidemedim helaya diyor. Öyle bir canım sıkkındı diyor yani.

0: Aygül Aydın'la günaydın.
1: Retro'da ne yaşadınız diyorum, diyor ki Aygül ben bitlendim diyor. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar şimdi bir turda vıttırı vızık yaparsak of be, modumuzu tam buluyoruz bak. Önce bir el alarını arkadan iki kaşık da vıttırı vızık geliyor hadi.
2: Adam

Öyle bir kere tanışıyorsun, adam sanıyorsun, iş yapıyorsun, adam yerine koyuyorsun, vıttırı vızık olduğunu anlıyorsun. Neyse konuşmayacağım. Ay benim çocuklara söz verdim, susacağım. Sonra bize pahalıya patlıyor.

0: Ne kadar bıttırı vızık varsa bu Merkür Retrosu'nda gördük ha.
1: Çakal çukal takımı.
0: Çakal çukal takımı. Buradan da gidip geçip bana bakıyorlardır herhalde. Bu ne yapıyor içeride diye. Bir bakayım, bir sağımı solumu keseyim bakayım. Kendimi korumayı öğrendim artık.

0: zamanı yok.
1: Şimdi arkadaşlar, neydi reçetemiz bizim? Önce elalarını reçetemizin ilk vitamini aldık. Şimdi grup vitaminden geldi. Vıttırı vızık okey. Şimdi sıradaki en önemli son dokunuş şarkımıza giriş yapıyorum. Hazır mısınız?

Aygül'üm, İngilizcemiz de kötüleşti. Bir de bu şeye geçer misin İngilizceye diyor. Biz niye hiç çalmıyoruz şeyi? Kapıcı İzzet'i niye çalmıyoruz biz? Bir dakika ya. Bir dakika. İkinci ve en verimli şarkımıza geçiyoruz. Şeye geliyoruz, dur. İngilizceleri unuttu benimkiler İngilizceye, dur. Dördüncü sıralama şarkımız geliyor.

0: şimdi.
1: Arkadaşlar bu ortaya karışık meyve tabağı gibi. Böyle geliyor tam bu saatlerde. Bu dörtlüyü beşliyi çalınca okeyiz.

0: Aygül ya, günaydın. Taner Bey yazmış. Düşmanların seni dinliyordur kesin. Dinleyip dinleyip sinir hastası oluyordur. Korkunç bir şey diyor. Hayatım, bence benim düşmanım olmak korkunç bir şey. Up to the slim, right to the now.
1: Nasrettin Hoca oldu başımı. Dünyayı gezelim mi? 15

0: Aslı diyor ki düşman olmaktan öyle korktuk ki her sabah buraya gelip dostu olduk diyor.
1: Ben geldim evde.
0: Are you cin, are you peri?
1: Tık tık tık, ey günler.

Şimdi arkadaşlar ortaya meyve tabağını yaptık ve saat 9'daki reklama gidiyoruz. Gitmeden önce tabii ki reklama doğru giden o muazzam şarkımızla ilerliyoruz. Bu gidişat nasıl olacak?

0: Asiye yazmış. Akşamdan kalma kocam diyor ki sabah sabah bu neyin kafası? Bende bu kafa yok Aygül'deki kafa demiş. Canım bu kafayı hiç anlayamazsın. Bu kafa çok karışık.
1: Ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi. Ayrıca en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin görüşmeleri tamamlandı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2026-27 eğitim öğretim yılında 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 yeni programın ilk kez öğrenci kabul edeceğini bildirdi. Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında 2026-27 eğitim öğretim yılında hazırlık ve birinci sınıf dışındaki sınıflara uygulanacak öğrenim ücreti artışı %25'i geçemeyecek. Reklam Kurulu yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı 7 ayda yaklaşık 21 bin dosyayı karara bağlarken 185 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. İspanya'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle bazı bölgelerde sıra dışı tehlike uyarısı verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise aşırı sıcaklardan dolayı 1 Ağustos'a kadar öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı, zamanla çok bulutlu, sıcaklık 34 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 33, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana parçalı ve az bulutlu 37, Samsun parçalı bulutlu 30, Diyarbakır az bulutlu ve açık 41 ve parçalı bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 28 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
0: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Şimdi Ağustos 2026 gökyüzü raporumuza bakacağız. Ağustos 2026 çok önemli bir zaman dilimi. Çünkü iki tane tutulma yaşayacağız. Biri Güneş tutulması 12 Ağustos'ta. Bir tane 28 Ağustos'ta Balık burcunda ay tutulması yaşanacak. Bakın sevgili dinleyenlerim, sevgili dostlarım, gökyüzünün bu frekansı bu ay bambaşka bir tonda olacak. Temmuz'un o boğucu, yengeç ağırlıklı, içe dönük ve bizi sürekli geçmişle yüzleştiren kasvetli havasını nihayet geride bırakıyoruz. Şimdi sahneye çıkma, kalbimizi ısıtan ve cesaretimizi körükleyen ateş enerjisini alevlendirmeye çıkıyoruz. Yani genel olarak Ağustos ayı tam anlamıyla kendi hikayenin başrolü ol ve sana ağır gelen yükleri geride bırak, kimseyle savaşma dediği bir noktaya götürüyor. 12 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda yaşanacak olan devasa o önemli güneş tutulması hayatlarınızda gururla duracağınız yepyeni kapılar açacak. Tutkularınızın peşinden gitmek aşka ve yaratıcılığa alan açmak için muazzam bir cesaret verecek. Hayatınızda hiç beklemediğiniz insanlarla tanışacaksınız. Aşk hayatınız, yeni insanlar, aşık olmak, birini sevmek, para kazanmak, hiç beklemediğiniz iş imkanlarıyla karşılaşmak, hepsi bu ayın konusu. 28 Ağustos'ta Balık burcunda ay tutulması bize dönüp şunu fısıldayacak: artık hayallerin gerçeklerle buluşma vakti. Sana hizmet etmeyen illüzyondan ibaret ne varsa helalleş ve serbest bırak diyecek. Öncelikle cesaret ile kibir arasındaki o ince çizgiyi korumalıyız. Kendimizi ifade ederken yakıp yıkmak yerine kalpten ve samimi bir dille konuşmak çok önemli olacak. İlişkilerimizde güç savaşlarına girmek yerine Venüs terazi burcunda olacak Ağustos ayında. O zarif diplomasisine, o güzel asaletine, bakın o kadar değerli ki Venüs'ün terazi burcunda ilerleyecek olan o süreci, sizin hayatınızda yeni başlangıçlara sizleri götürecek. Bu Ağustos ayı asaletli pozisyonunda olacak. Bu da sizi çok önemli, çok güzel süreçlere taşıyacağını gösteriyor. O yüzden bu çemberin etrafında dolandığımızda 12 burç özelinde ne olacak? Tabii siz onu merak ediyorsunuz. Şimdi birazdan da onlara kısa kısa değineceğim.

0: Ne güzel şarkı değil mi? Yani dünyada birçok şeyi parayla elde edebilirsiniz. Lüks evler, pahalı arabalar, dünyayı gezecek imkanlar, şık elbiseler, liste uzar gider. Ama bazen zenginliği banka hesaplarındaki rakamlarla ölçmeye çalışır insanoğlu. Oysa hayatın en büyük serveti hesabınıza aktarılamayacak kadar büyük bir şeydir. Hakiki dostlarınızdır. Onlar öyle kolay aktarılamaz hesabı ama baktığınızda da sonuç itibariyle evet, ne olursa olsun, fırtınalar kopsa da, hayat sizi hiç beklemediğiniz sınavlardan geçirse de,
1: sen öğrettin bana.
0: Arkanızda ve yanınızda olan güzel dostlarınız olmalıdır. O yüzden bu çok değerlidir. Bu şarkı da çok güzel. Gölgeniz gibidir ama sadece karanlıkta değil, en çok karanlıkta kalanları belirler. O anda anlarsın dostunun kim olduğunu.
1: Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız.
0: Hadi bugün dostlarınızı arasanıza. Hiçbir şey olmasın, ne bir şey isteyin, ne bir şey sorun. Bütün herkes dostlarını, arkadaşlarını iyi ki varsın yazsın. Seni seviyorum, öyle içimden geldi. İyi ki hayatımdasın, iyi ki seninle yolum karşılaştı yazsın.
1: Olmasın hiç o tarz.
0: Çünkü hayatın neşesini herkesle paylaşabiliyorsunuzdur da, acınızı, yalnızlığınızı, sessizliğinizi omuzlayabilen insan sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Ayrılsak.

Bir başkasının kalbinde hesapsızca yer bulabilmektir. Hayat size ne getirirse getirsin, masanızdaki samimiyet, yanınızda ise parayla satılamayan, ruhunuza dokunan güzel dostlar eksik olmasın diyorum. Dostlarınız olsun, hayatta size hiçbir şey olmaz, bunu unutmayın. O yüzden güzel dostluklar biriktirin, birbirinizi kolay harcamayın. Paranızı harcayın ama dostluklarınızı harcamayın arkadaşlar. Efendim, Ağustos ayı. Peki burçlar biraz nelere dikkat edecekler Ağustos ayında? Bir kere Ağustos'ta sevgili koçlar, artık kabuğunuzdan çıkıp gökyüzüne bakma zamanı geldi diyoruz. Durmayın, sahneye çıkma zamanı ve tutkularınızın peşinden koşma zamanı. Başımıza ne halt geldiyse tutkularımızın peşinden koşmaktan geldi koçlar. Yani ne acayip insanlarız, bilmiyorum. Bazen kendimden yoruluyorum yani. Neyse, koçtan sonra boğa vardı, ben ona döneyim. Boğalar, geleceğini sağlam temellere oturtmak isteyen boğalara sesleniyorum. Tereddüt etmeyin. Bu ay tamamen sizin kendi hayatınızı kurmanız gereken, toprağınıza sahip çıkmanız gereken zamanlar. Zihninizde bin bir fikirle dans eden ikizlere sesleniyorum. Artık kelimelerinizi eyleme dökme vakti. Çekinmeyin, o imzayı atın. Önemli bir zaman diliminde olacaksınız. Yengeçlere sesleniyorum. Emeklerinizin değerini görmek isteyen yengeçler, hakkın olanı istemekten korkmayın. Sesinizi yükseltin. Zam isteyin. Öz değerinizi kucaklayın.

0: Maybelline Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yayalar araçların aniden duramayacağını bilerek hareket etmelidir. Özellikle yoğun trafikte ani şekilde yola çıkmak tehlikelidir. Sürücülere yeterli mesafe bırakmak güvenli geçiş sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
0: Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici. Vazgeçilmez. Bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası

0: biletspace.com ve biletspace.com'da.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim

0: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
1: Yıldız. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
2: Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
5: İmza Sevinç Aksu.
6: Lösev hayat verir.
7: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
8: Sıradaki şarkı bir denize girsem kendime gelirim diyenlere gelsin.
7: Radyo D. Hayatın içinde.

0: Oktay Günaydın'la günaydın. Günaydın.
1: Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Şimdi Instagram canlı yayını bir daha açacağım. Kapandığı için açıklayamadım tam burçları. Bu yüzden de şey yapacağız. Şimdi canlı yayını da açayım çünkü oraya da söz verdim. Buraya da söz verdim. Baştan söyleyeceğim şimdi burçları, Ağustos ayı.

0: Şimdi efendim Ağustos'ta vitesi yükseltiyoruz. Sahneye ateş enerjisi giriyor. Tutku giriyor, cesaret giriyor ama tabii ki gökyüzü. Bu hem hediyesini veriyor hem de aklını başına topla diyor. Ayın ortasında 12 Ağustos'ta öyle bir güneş tutulması var ki bu güneş tutulması hadi bakalım toparlan kendi hayatının başrolü ol diyor. Çünkü Aslan Burcu'na balıktaki ay tutulması da diyor ki ağzında kuş tutsan da sana yük olan şeyleri artık bırakacaksın güzel kardeşim diyor. Hayallerini doğru düzgün kur, saçma sapan hayallerini helalleş diyor. Peki bu ay ne yapıyoruz? Kibir yapmadan, kimseyle lüzumsuz güç savaşına girmeden, kalbimizin sesini dinleyip o beklemediğimiz aslında yeni adımları atıyoruz. Şimdi benim güzel koç kardeşim, koç burcu kardeşim, Temmuz seni çok sıkıştırdı. Biliyorum, nereden bildiğimi sorma. Ama bitti o devir, kapandı konu. Artık mızmızlanmayı, işte sana karşı mızmızlanıp ya da seni yoran şeylerin peşinde gidip onlarla mücadele etmeyi, olumsuz ve saçma sapan insanlarla tartışıp onların senin dengeni bozmana artık izin vermeyeceksin. Yani artık göğsünü gere gere sahneye çıkıyorsun. Ne projen varsa patlat. Ben buradayım de. Bırak çatlasınlar. Yürü böyle şişeleri devire devire yürü. Ortam ve Ağustos senindir koç. Boğa ve yükselen burcu boğa. Altından böyle sanki toprak kayıyor gidiyor gibi hissediyorsun. Ama geçen ay öyle hissettim. Artık zeminini sağlamlaştırıyorsun. O toprak kayması değildi. Başın döndü. Artık zeminini sağlamlaştırdığın bir Ağustos ayı var. Taşınıyor musun? Ev mi alıyorsun? Düzen mi kuruyorsun? Ülke mi değiştiriyorsun? Erteleme. Evini kur. Ya da evin gibi hissettiğin yere git yerleş. Bitti. İkizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Kafanda 1001 tane fikrin var. Hepsi dolanıyor. Zihnin yoruldu. Şimdi asıl şu an o fikirleri paraya ve eyleme dökme zamanı Ağustos ayı. Önün sana uzatılan o kağıdı uzat. Uzatılan kağıdı imzala ve uzatılan o kağıdı ciddiye al. Arkana bakma yürü. Yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlar. Canım yengeçler, Temmuz içinizden geçti. Herkesin yükünü çektiniz. Kendinize hep en sona attınız. Ağustos önce kendi değerinizi bilmeniz gerektiğini söylüyor. Artık patronunla mı konuşacaksın, ortağınla mı konuşacaksın, kiminle konuşacaksan konuş. Masaya bir fiyat mı koyuyorsun, bir şeyin bedelini mi ödüyorsun? Ya git zam iste, ya git işte parasal ve finansal anlamda yapman gerekeni yap ve kendi değerini iyi belirle. Canım aslanım, bu ay senin ayın, bu ayın kral ve kraliçesi sensin. Temmuz'da kapalı kapılar arkasında pilin bitti, sağlıkla sınandın. Arkadaşlarla sınandın ama şimdi dönüşüm zamanı. İmajını mı değiştiriyorsun, hayat yolunu mu değiştiriyorsun, eşini dostunu mu değiştiriyorsun? Yani değiştir, helali hoş olsun, en çok senin hakkın. Durma ama en çok da yönünü değiştirmekten korkma diyoruz. Başak ve yükselen burcu başak olanlar, zihnindeki o her şeyi kontrol etmeliyim takıntısını bir kenara bırak Başak. Sana yük olan angaryaları, seni yoran insanları sil gitsin. Artık onlara bakma.
1: Size çok güzel zaten.
0: Yani en azından onlarla ilgili, hayatınla ilgili konuları nasıl yönetmen gerektiğini çok daha iyi biliyorsun. Sil gitsin. Seni yoran insanları sil sevgili Başak. Artık onlarla devam etmemen gerektiğini göreceksin. Sırtındaki yüklerini at ki nefes alabilirsin sevgili Başak. Ağustos öyle bir ay. Ay düğümlerinden de kurtuldun. Hadi yapabilirsin.

0: Efendim şimdi teraziden balığa kadar söyleyeceğim. Kısa bir aradan sonra.
1: Sersan ya beni karanlıklarına çekip alsan ya, yanındayken dünya bana olur.

0: Fincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 22 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.18'lik artışla 14.139 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.21, euro 53.89'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.306, çeyrek altın 10.693 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Doğada ne varsa Sevranı'da.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
4: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

Ya o kadar tatlı ki benim bir tanelerim. Canım benim. Aygül sana destek olacağım. Uygulamayı indireceğim. Astro mantığı bulamıyorum diyor Ceyda. Astro mantığı bulamadım diyor. Ay çok sinirim bozuldu. Yok ki bunun ilacı. Ya yola çıktığım arkadaşlarımla ben. Allah iyi ki bir destek olun dedim. Şu yola çıktığım arkadaşlara bak. De diyor ki erkeğin maksimum desteği bu kadar.

Valla ben astro mantık olarak istiyorum ya. Ben astro mantıktan devam edeceğim. Valla bence çok çok başarılı buldum ben ismi.

Efendim, terazi ve yükselen burcu terazi olanlar. Zerafetinden ödün vermedin ama Temmuz'da sen de çok gerildin sevgili teraziler. Venüs teraziye geçecek Ağustos ayında. Şimdi sizin mevsiminiz gibi parlayacağınız bu Venüs geçişini çok güzel kullanın. Saklandığınız o kabuktan çıkın. Işığını saç ki millet görsün. Akrep ve yükselen burcu akrep olanlar, gizli gizli strateji yapmayı bırakın. Çünkü emeklerinizin karşılığı geldi çattı. Zorla emeklerinizi göstermek için çaba sarf ettiniz. İnsanlar yolunuza taş koymaya çalıştı. Kariyerde de hayatta da hakkın olan o liderliği Ağustos ayında alacaksın sevgili akrep. Çekinme, git, o koltuğa otur, o koltuk senin. Ve artık krallar gibi kendi krallığını kurdun. Yay ve yükselen burcu yay olan... Lar, ruhun bunaldı, kanatların kısıtlandı gibi hissettin. Ağustos sana artık uç diyor, önüne bak diyor. Geçmişe takılma, geçmişin olaylarında dönüp durma, hiç düşünme. Ve artık geçmişin o biletini kes ve yola çık diyor. Oğlak ve yükselen oğlaklar, her şeyin parasını hesabını ben mi düşüneceğim dediğini duyuyorum. Temmuz böyle geçti. Bu ay finansal krizlerini çözüyorsun. Bankayla mı helalleşirsin, kredilerinle mi, borç mu kapatıyorsun, artık üzerindeki yükler mi hafifliyor, borcunu kapat ya da işte ödemelerin varsa onları bir köşeye koyuyorsun ya da artık değerini daha iyi anlıyorsun. Rahat bir uyku çek, bu Ağustos ayı çok doğru, senin için başarılı bir ay olacak. Kova ve yükselen burcu kova olanlar, tek başına her şeyi omuzlamaktan yoruldun. Özellikle Temmuz ayı zordu. Gökyüzü sana güçlerini birleştir diyor. Aşksa aşk, ortaklıksa ortaklık. İnat etmeyi bırak, güçleri birleştir. Kimseyi de Ağustos'ta karşı karşıya kalma. Yan yana yürü. Balık. O eski hikayeleri, seni üzen insanları, kurban psikolojisini artık Temmuz'da bırakıyorsun. Balık 28'inde, özellikle 28 Ağustos'ta senin burcunda bir tutulma var. Silkeleniyorsun, seni aşağıya çeken ne varsa sayfayı kapatıp yeni hayatına merhaba diyorsun. Adeta Allah'ın sana bir mucizesi ve bir hediyesi geliyor Ağustos ayında. Sıradaki şarkı balıklara gelsin. Tanrı hediyesi.

0: Evet, programın sonuna gelmişiz. Gerçekten sizde zaman nasıl geçiyor hiç anlamış değilim. Gönlünüze yük olan, göğsünüzü daraltan, neden böyle oldu ya da ben bu yükün altında nasıl kalkacağım dedirten ne varsa bir an için hepsini avuçlarından hadi gel bırakalım, ne dersin? Çünkü sen yalnız değilsin. Zihninde dönüp duran o cevapsız soruların, yüreğine oturan o ağırlığın bir sebebi var. Ama o sebep senin tükenmenle alakalı bir sebep değil. Senin yeniden dirilmen için aslında. Tasavvuf büyüklerimiz hep söyler. Cenab-ı Hak bir kulunu huzuruna çekmek için onu saflaştırmak istediğinde önce dünyadaki dayanıklılığını arttırmak ister. Tek tek çeker, zorlaştırır. Sana öyle gelir ki yalnız kaldın, çaresiz kaldın, köşeye sıkıştın sanırsın. Oysa Allah sadece sana kendinden başka kimsenin fayda vermeyeceğini hatırlatıyordur. İşte o makama erişmektir. Sen oraya eriştikten sonra senin bitti dediğin yer onun senin için yepyeni bir kapı açtığı yerdir. Sadece sen o kapının önündeki enkazı görüp içerideki o aydınlığı fark edemezsin o an. Evet, canın yanar, üzülürsün ve nasıl aşacağını bilemediğin şeyler yaşarsın ama Allah çok iyi bilir. Ora geçeceğin yerdir, aşabileceğin yerdir. Mevlana Hazretleri ne güzel fısıldar zamanın ötesinden, ne der? Üzülme, bir şey olmuyorsa ya daha iyi olacağı içindir ya da gerçekten olmaması gerektiği içindir. Yaradan seni senden daha iyi bilir. Bu her zaman böyledir. O yüzden ne diyoruz? Ayağa kalkma vakti, üzerindeki o ataleti, ruhunu kemiren o belirsizlik korkusunu, geçmişin keşkelerini, hadi hepsini silkeleyin üstünüzden. Kaderin sahibi siz değilsiniz. Siz sadece size düşen gayretin, sabrın, teslimiyetin sahibi olan kişilersiniz. Adım atın, niyet edin, gerisini alemlerin Rabbine bırakın yahu. Kalbinizdeki o kırık yer var ya, işte ilahi rahmet oradan başlıyor. Tam da oradan içeri sızıyor. Allah ne yapacağını bizden çok daha iyi biliyor. İnanın son 3-4 hafta öyle böyle bir süreci aştım. Hiçbir şeyin sonsuza kadar sürmeyeceğini, hani diyor ya İnşirah suresinde,
1: zamanlar yattı.
0: Şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İşte tam o noktadasınız.
1: Başım.
0: Sizleri seviyorum. Ellerimde çiçekler. Yarın aynı saatte Radyo D'de görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Onlar hesaba gidecek.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi. Ayrıca en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin görüşmeleri tamamlandı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2026-27 eğitim öğretim yılında 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 yeni programın ilk kez öğrenci kabul edeceğini bildirdi. Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında 2026-27 eğitim öğretim yılında hazırlık ve birinci sınıf dışındaki sınıflara uygulanacak öğrenim ücreti artışı %25'i geçemeyecek. Reklam Kurulu yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı 7 ayda yaklaşık 21 bin dosyayı karara bağlarken 185 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. İspanya'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle bazı bölgelerde sıra dışı tehlike uyarısı verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise aşırı sıcaklardan dolayı 1 Ağustos'a kadar öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı.
1: Tan Taşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: yaza kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Daha iyi sabahlar. 23 Temmuz Perşembe günündeyiz. Güzel bir günü karşıladık. Umarım güzel başladınız ve harika parçalarla birlikte gün ortasına doğru ilerliyoruz. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Manifest ve hileliyle bu saatin açılışını yaptık. Bu kez Blok 3 konuğumuz oluyor. Kayıp Kalp şimdi Radyo D'de.

Konuğumuz oldu. Konuğumuz demişken salı günü Betül Demir'i konuk ettik biliyorsunuz. Stüdyo D'de Fatih Uslu ile birlikte güzel bir sohbete imza attılar. Kaçırdıysanız lütfen YouTube sayfamıza ya da radyod.com'dan podcastler bölümüne göz atın. Çok daha fazlası ve sosyal medya hesaplarımız da yine radyod.com'da. İşte sözünü ettiğimiz isim Betül Demir, Yüzlü Kıyıya parçasıyla şimdi bir kez daha Radyo D'de. Ben

0: tamamladık. Az sonra yine harika bir parça burada olacak. İkilemle geri döneceğiz. İki yorum ederimize ve çok daha fazlası için burada Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Radyo D'de birazdan İkilem ve Tuğba Yurt içiyorum ederimize.

0: Sertünsüz. İstanbul'un Festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.
5: Reklam.

yılın etkili parçalarından biri İkilem ve yanlarında Tuğba Yurt, içiyorum ederimize dinledik. Müziğin ve eğlencenin frekansında bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Şimdi başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan yaklaşık 6 dakikalık T-Mix'le devam ediyoruz. T-Mix.

Enteresan haberi için şimdi Güney Kore'ye gidiyoruz. Güney Kore'de karıncalı tatlılarıyla ünlenen ve böyle iki tane yıldızı da olan restoranın sahibi hakkında bir yıl hapis cezası istenmiş. Savcılığa göre restoran 4 yıl boyunca onaylı olmayan yaklaşık 49 bin ithal karıncayı yemeklerinde kullanmış ve ağır metal oranı yüksek olduğu belirtilen karıncalar nedeniyle işletme için ayrıca para cezası da talep edilmiş. 2 Eylül'de mahkeme şimdi kararı açıklayacakmış. Karıncalı tatlı sattığı için ceza alacak mı almayacak mı bakalım göreceğiz. İlginç haberlerden biriydi, hemen paylaştım. Burası Radyo D, gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: rock müziğinin başarılı gruplarından biri Yüksek Sadakat konuğumuz oldu. Seninle bize eşlik etti. Birazdan Hadise burada olacak. Ara beni ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.167 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.23, euro 54.09'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.231, çeyrek altın 10.567 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

Mesela on milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

dışında özellikle 18 yaşın altındakilere uygulayacağı sigara içmesine yönelik ilk kez doğrudan cezayla gündemde ve bugüne kadar ceza olmaması da şaşırtıcı açıkçası. Önümüzdeki günlerde sigara yasağını genişletecekmiş ve yeni yasa tasarısı kabul edilirse restoranlarda, restoranların teraslarında, plajlarda, spor tesislerinde, böyle milli parklarda hemen hemen her yerde sigara içilmesini yasaklayacak.

Robocop'u hatırlıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Bir bilim kurgu klasiğidir kendisi ve çok yakında dizi olarak ekranlara dönüyor. Bir platformun hazırladığı yapımın senaryosunu Peter Oko yazarken korku sinemasının ünlü yönetmeni James Wan da yürütücü yapımcılar arasında yer alacakmış. Dizinin önümüzdeki günlerde yeniden bir platform aracılığıyla karşımızda olması bekleniyor. Robocop yeniden izleyicisinin karşısında olacak. Tabii bir platform üzerinden yayınlanıyor olması bir dezavantaj gibi gözükebilir ama yine de tutkunları onu takip edecektir diye düşünüyorum. Radyo D'de gün ortasına doğru ben Aykut Balcı ile birlikte ilerlemeye devam ediyorsunuz. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi. Gece ateşin, gündüz güneşin. 2 Ağustos Balıkesir Ayvalık Amfitiyatro. 3 Ağustos Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 8 Ağustos Datça Açık Hava Tiyatrosu. 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan. Mela Bedel, iki tas çorba.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipro.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipro.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: 1 gram altını bile kapınıza getiren... Böyle...

Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

oldu. Onu Stüdyo D'de de konuk etmiştik, hatırlayacaksınız. 2026 yazında da bu parçasıyla playlistimizin üst sıralarında yer almaya devam ediyor. Aykut Balcı ben, bu kez Aleyna Tilki ile devam ediyoruz. Uzun bir süre Top 20'nin zirvesinde yer alan hit parçası Oyuncak Gibi şimdi Radyo D'de.

Vaktimiz dar sevgilim ve Bengü Beker. Radyo D'de dinledik müziğin ve eğlencenin frekansında bize eşlik etti konuğumuz oldu. Perşembe gününde de yine harika isimlerle birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Emir Can İrek ve yanında Dedublüman. Sehven'le şimdi Radyo D'de.

0: Birkaç Beden Önce ve Gökhan Tepe Radyo D'de dinledik. Az sonra Tan Taşçı burada olacak. Gidişat ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Sürücüler araçlarını ters yönde kullanamaz. Özellikle otoyol ve bölünmüş yollarda ters yönde ilerlemek büyük tehlike oluşturur. Bu davranış ciddi kazalara neden olabilir. Trafik güvenliği için yön kurallarına uyulması zorunludur.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de.

0: faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tişört giysem üşürmüyor. Mont giysem terler mi?
3: Şemsiye almalı mıyım?
4: Güne bir adım önde başlamak için hava durumunu CNN Türk'te izleyin.
5: Hava durumu gün boyu CNN Türk'te.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Son parçası Gidişat ve Tantaşçı Radyo D'de dinledik. Radyo D ve Dream Türk sponsorluğunda yaz konserleriyle hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor Tantaşçı. 25 Temmuz'da Marmaris'te Amfiteyatro'da yine güzel bir konsere imza atacak. Bu ayın sonlarına doğru 30 ve 31 Temmuz'da Antalya Açık Hava Tiyatrosu'nda da yine iki güzel konsere imza atıyor. Ağustos, Eylül ve diğer konserleri için de yine bizi takip etmeyi unutmayın. Radyo D Instagram sayfamızdan da ayrıntılı akışa ulaşabilirsiniz. Tantaşçı'yı uğurladık. Şimdi Radyo D'de Ufuk Beydemir konuğumuz oluyor. Hatırı yok mu? Bu kadar...

De dinledik gün perşembe, herkese bir kez daha keyifli güzel bir perşembe diliyoruz. Yine radyoda kazandırmaya devam ediyor. Gün içerisinde bizi dikkatli takip ederseniz belki de kazanma şansınız olabilir. Emrah Karaduman ve Gülizay'la işbirliği parçayı yeniden yorumladılar. Bir Aysel Gürel parçası Ateşle Barut şimdi bir kez daha radyoda.

0: Sonra Bengü burada olacak. Ya sen gidip de ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul 100 endeksi 14.181 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.23, euro 54.05'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.212, çeyrek altın 10.534 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Bengü ve Ümit Sayın, ya sen gidip de...

0: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Dünya dursun, biz buradayız.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Orijinal Çamlıca Gazoz.
6: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Auto Expertise.

90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkılarını zaman tünelinde her hafta sonu dinliyoruz. Hafta sonlarınıza nostalji keyfi katmak için her cumartesi ve pazar 22-24 Radyo D'de zaman tünelini sakın kaçırmayın. Ayrıntılı yayın akışımızı da radyod.com'dan takip etmeyi unutmayın.

Radyo D'de dinledik, parçalarını çok sevdik, çok beğendik. Kısa sürede çok geniş bir kitleye ulaşmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajında futbolcu olmak istiyordum şeklinde bir açıklaması da vardı. Ben Aykut Balcı, yarın Cuma gününde yine burada Radyo D'de buluşacağız. Hepinize güzel bir Perşembe günü diliyorum. Gün boyunca bizi takip etmeyi unutmayın. Ben giderken Aydilge ve Yaren Özaydın şimdi konuşuyoruz.

0: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: Reklam.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
3: Garaj Oto Ekspertiz.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

Hafta ortasında son yarı Perşembe günündeyiz ve adım adım hafta sonu tatiline doğru ilerlerken yine her zaman olduğu gibi gün ortası sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkılarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Buna en güzel örneklerden biri diyebilirim. Rain Man, Sen Var Ya isimli şarkısıyla. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te. Ben Çağlar Demirel, bir kez daha keyifli günler herkese. Giden...

için merak edilen yurt genelinde şöyle bir hava durumuna baktığımda ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz özellikle yer yer yağışlı gözüküyor. Yağışlara karşı da biz de uyarımızı yapmış olalım. Şimdi bu hatırlatmanın ardından dört mevsim tüm rengi bir arada bu kez Radyo D'de Hande Ünsal Koçgel'le yaşamaya devam ediyoruz.

0: dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Radyo D. Radyo D. Top 20. Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo D 104'te.
2: Radyo D.
1: Top 20.
3: 104'te Radyo D.
1: Radyo D'de birazdan Ankara Ekos, beni al.

0: Reddiler'deyiz.
1: Vodafone Reddiler şimdi Avrupa'nın da reddlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Vodafone Red'le sınırsızca.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

Hayranlarının merakla bekleyişi içerisinde 13 Haziran'da yeni single'ını bizlerle buluşturdu. Söz ve müziği kendisine ve Büken'e ait olan şarkısıyla da özellikle popüler müzik listelerinde yine hayranları tarafından ilgiyle karşılandı. Mert Tunç gibi isimler de Afro House ve prodüktörlüğünde pop remix olarak da yer alıyor. Ve aynı konudan bahsediyorum, söz konusu olan Kalpsiz'le Semih Cenk burada. Radyo D.

olsun. Burası Müziğin ve Eğlencenin Frekansı, Radyo D104. Bir kez daha keyifli günler herkese. Şimdi hemen hatırlatmakta fayda var. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında Afyon Karahisar'da gerçekleşecek. Yani yıldızlar sahnede olacak, motosikletler de pistte ve dolu bir konser programı var. Baktığımda 2 Eylül Çarşamba günü Selçuk Balcı'dan Emre Fel'e, 3 Eylül Perşembe günü Melisa'dan Sefo'ya, Demet Akalın'a, 4 Eylül Cuma günü Selin'den Pentagram'a ve Ceza'ya, 5 Eylül Cumartesi günü Emre Altuğ, Derya Bedavacı, 6 Eylül Pazar günü ise Kamuran Akkor'dan tutun da Ece Seçkin'e ve Murat Boz'a birçok isim bir bir sahne alacak. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da da aynı zamanda sizleri bekliyor. Ve bu sene Afyon Motofest'te de resmi radyo sponsor olarak biz Radyo D ailesi 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında canlı yayın aracımızla, ekibimizle oradaki atmosferi ve heyecanı sizlere aktarıyor olacağız. Davetiye kazanmak içinse kulağınızın burada, Radyo D'de olması yeterli. Unutmayın, burada kazanmak çok kolay çünkü burası Radyo D.

0: dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.181 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.23, euro 54.05'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.212, çeyrek altın 10.534 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Radyo D'de birazdan. Elif Buse Doğan, yangın yeri.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Garanti BBVA.
2: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Popüler müzikte genç başarılı bir kadın vokal Elif Buse Doğan, her ne kadar buralar yangın yeri dese de bir de aynı zamanda yangın yeri olan yerlerden kaçmak istediğimizde mecburi istikametlerimiz var ve bunu en güzel şekilde de dile getiren, söz ve müziği kendisine ait olan, düzenlemede de Nurettin Çolak imzasının yer aldığı Burcu Güneş'in yeni single'ı Mecburi İstikamet. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te.

0: Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yener Meslek Yüksekokulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası, Dynamos Oto Ekspertiz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Via Karavan Stüdyo D'yi sunar. Via Karavan.

0: Vay ve yeni enerji. Stüdyo D'de. Her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Sosyal medya hesabımızdan da duyurmuştuk. Zaman Stüdyo D zamanı ve Didem Buğday. Şu an Radyo D'nin stüdyosunda, Stüdyo D'de konuğum. Ve yeni de şarkısı, özellikle Sahici isimli şarkısı. Sahici deyince böyle bir sahici daha vardı. Sürekli böyle bir aklım ona gidiyor ama şarkının enerjisi, özgünlüğü çok güzel. Ağzına sağlık Didem, hoş geldin.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Ve Kaan. Kaan da aynı zamanda stüdyodaydı. Onun da yol arkadaşı. Yani bu yola birlikte baş koymuşlar ve süper de bir gitar virtüözü diyebilirim kendisine. Öyle değil mi?
2: Ben de hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Evet, hoş geldin. Şimdi yavaş yavaş programımızı başlattık ve senin bu Sahici isimli şarkını konuşacağız. Ama öncelikle Didem, seni bir tanımak istiyorum. Didem Buğday kimdir? 10 parmağında 10 marifet var. Vokal kimliğin var. Oyunculuk kariyerin var. Şöyle kısaca bir toparla istersen.
1: Tabii ki. Ben Didem Buğday. Merhaba herkese tekrardan. 97 doğumluyum. Van'da doğdum. Üniversitede oyunculuk bölümünü bitirdim. Konservatuar. Biraz oyunculuk yaptım. Şimdi müziğe geçtim. Böyle deniyorum her şeyi. Bu arada spor da yapabiliyorum.
0: Ya çok, sana
1: diğer
0: bir sır vereyim.
1: Diğer de sayayım mı?
0: Ben de Van Erciş doğumluyum. Buradan da sana bir sır vermiş
1: olayım. O zaman bir alkış.
0: Hemen buradan alkış dediysen seni mi kıracağım ya? Bravo.
1: Süper.
0: Bize bir alkış. Evet, devam et lütfen.
1: Daha sonra Sony Müzik'le birlikte çalışmaya başladık. Şimdi ilk şarkımızı çıkarttık. İkinci şarkımız Ağustos ayında çıkıyor, benim de Kaan'ın da. Böyle güzel bir müzik yolculuğuna başladık. Heyecanlıyım, mutluyum, güzel gidiyoruz şimdilik. Bakalım, daha da güzel olacak.
0: Müzik hayatında ne kadar zamandır vardın? Çünkü oyunculuk kariyerinle adından bahsettiriyorsun sonuç itibariyle. Aldığın tiyatro oyunları, yine dizilerde oynadın. Biraz ondan da bahset.
1: Şöyle, müzik kariyerim aslında bir 4-5 sene oldu. Yani sahne almaya başladım. Daha sonra böyle YouTube'a videolar çekerken Kaan'la tanıştık bir şekilde. Hı hı. Sonra birlikte bir şeyler yapmaya başladık. Kaan işte söz bestesi, ona ait olan şarkıları bana vermeye başladı. Sonra ben kendim bir anda söz beste yapabildiğimi keşfettim. Bir anda. Bir gün uyandım ve şarkı yapabiliyorum gibi oldu. Sonra böyle yani devam ediyorum şu anda şarkı yapmaya. Müzikte de bir 5 yıldır varım aslında. Sahne alıyorum, işte şarkılar yapıyorum. Böyle.
0: İlk teklinle böyle dinleyicinin karşısına çıkmaya karar verdiğin an ne zaman?
1: Yani aslında bu sahne almaya başladıktan sonra bu bir hayal olmaya başladı. Yavaş yavaş oluştu zaten bu hayal. Yani ben sahne alıyorum, evet bu bir hobi şu an ama galiba ben artık bunu mesleğe dönüştürmek ve kendi şarkılarımı insanlarla buluşturmak istiyorum dedim. Hı hı. O yüzden aslında böyle belki sahne almaya başladıktan 1-2 sene sonra buna karar vermiş olabilirim.
0: Yani çok güzel. Peki sahici çok güçlü bir ifade sonuç itibariyle. Bu şarkının hikayesi nasıl başladı?
1: Bu şarkının hikayesi şöyle, ben bir sene önce böyle birazcık sıkışık hissettiğim bir dönem vardı ve o dönemde böyle kendim de sahici olmaya çalışıyordum, çevremdeki insanların da sahici olmasını istediğimi bir dönem fark ettim bir dönemde. Dolayısıyla böyle çok sıkışık bir yerden bir anda eğlenceli melodiler çıkmaya başladı ve bu şekilde geçti aslında o süreç. O yüzden böyle sahici olmaya kendim de çalışıyorum, çevremdekilerin de sahici olması için çabalıyorum, öyle insan biriktirmeye çalışıyorum şu an. Böyle.
0: Şarkının böyle söz ve bestesi tamamen sana ait baktığımda. Hı hı. Hal böyle olunca da yazarken yaşanmış bir hikayeden bestelenir diye sormamak elde değil sana şu an.
1: Tabii yani kara kaşlı kara gözlü birine düştük falan. Biz de o yüzden böyle hani oradan gelen
0: kara kaş,
1: bir şarkı.
0: Kara göz kim?
1: Biri var falan.
0: Peki sessize aldım kalbimi diyorsun bir, evet, taraftan. Hı hı. Hani sözü gerçekten etkileyici, bu cümle nasıl ortaya çıktı desem?
1: Ya bu cümle aslında bu şarkıyı böyle ben kendim evde bir mırıldanırken böyle çok geyik diye düşündüğüm bir yerden biraz işler ciddiye gitti. Bu böyle hani WhatsApp'ta bir şeyler sessize alma var ya.
0: Evet evet.
1: Bir anda böyle şey oldum ya, o kadar sıkılıp sıkıştım ki bu dönemde kalbimi de sessize alayım hadi falan diye böyle. O yüzden aslında öyle gelişti ya. Aslında böyle dalga geçtiğim bir şey bir anda bir dakika şarkı oluyor bu falan dediğim bir yere dönüştü.
0: Şimdi şarkının enerjik bir yapısı var. Bir taraftan da böyle bir pop trafiği var. Hı hı. Bu dengeyi özellikle mi kurmak istedin? Bir de onu sorayım sana.
1: Evet evet, yani zaten çok güzel isimlerle çalıştım bu şarkıda. Fuat Avsel aranjörümüz. Akustik gitarları Kaan çaldı. Elektrik gitarları Emre Karabulut, hayranlıyım kendisinin, o çaldı. O yüzden böyle hani aslında bir ekip işi oldu yani, arka planda çalışanlar da muhteşemdi. Sony zaten öyle. O yüzden birlikte böyle güzel bir sound çıkardığımızı düşünüyorum. Benim de hayalimle tabii ki buluşturdular bunu.
0: Fuat Yüksel ve Utku Ünsal bu projede yer alan müzisyenler, evet, arasında. Hı-hı. Peki bunlarla beraber çalışma sürecin nasıl gerçekleşti, nasıldı?
1: Yani güzeldi. Çünkü hani taleplerimi, isteklerimi hızlı bir şekilde dönüştürüp bana dinlettiler sağ olsunlar. Ve destek oldular. Güzeldi. İkisi de çok iyi müzisyen. O yüzden keyifliydi tabii ki.
0: Stüdyoda seni en çok zorlayan anlar oldu mu peki bu isimlerle çalışırken?
1: Yok, çok zorlanmadım. Yani uyumlu bir insanım. Ben de uyumlanıyorum. Genelde hani Sony ve çevremdekiler de sağ olsunlar, güzel insanlar hep denk geldi, öyle söyleyeyim. Hiç sorun yaşamadım.
0: O zaman sorunsuz bir şekilde senden, madem gitar da geldi.
1: Evet.
0: Kaan da burada. Canlı bir performans istiyorum. Kaan, istersen ben mikrofonu açmadan önce o mikrofonu bir gitara doğru indir. Aynen, indirelim böyle bir taraftan. Aynen öyle. Tamamdır. Sen hazır mısın?
1: Evet, ben hazırım.
0: Ben de hazırım o zaman. Hadi güzel. Niye duruyoruz? Aklında var mı bir şarkı?
1: Aklımda...
0: Söylemekten evet. En çok keyif aldığın şarkıyı söyle.
1: Direkt o vardı aklımda.
0: Tamam.

0: Ya ne yaptınız siz ya? Gerçekten çok çok iyiydi. Yani
1: teşekkür ederiz.
0: Şimdi stüdyoda olanlar kulaklık takmıyorlar ve çok beğendiler. Ben kulaklık taktım. Daha da bir de akustik de verdim Melis. Yani inanılmaz keyifli geldi. Ağzınıza sağlık. Tekrar bir alkış daha vermek istiyorum. Vallahi bravo. Şimdi şöyle yapalım. Bir şarkı daha yapalım mı yoksa reklama gidip dönüşte bir şarkı yapalım? Öyle yapalım.
1: Öyle yapalım, olur.
0: Stüdyoda da söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Özel bir konuğum var hanımlar beyler. Yani Didem Buğday'la bu özel söyleşiyi kaçırmayın. Bir de aynı zamanda da Kaan da gitarda, öyle değil mi?
2: Evet.
0: ya çok güzel, ağzınıza sağlık, elinize sağlık. Stüdyoda da dakikalar sonra Didem Buğday'la söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
3: Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Evet, hazır mıyız?
1: Evet, hazırız.
0: Hanımlar, beyler, Didem Buğday'la ve gitarda da Kaan var. Söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ama bu kez söyleşi yerine canlıyla böyle yine tadı damağımda kaldı ya. Çok güzel bir akustik olarak seslendirdi. Hazırsanız başlıyoruz. Hazır mıyız?
1: Evet.
0: Kaan, tamam.

0: Çok seviyor be.
1: Ağzınıza sağlık teşekkür arkadaşlar. Ederiz. Çok teşekkürler. Kaan. Kaan sen nasıl bu projeden sonra bundan sonra da aynı yolda devam etmeyi planlıyor musun?
2: Ya evet. tabii ki biz zaten Didem'le çok yakın iki dostuz. Çok yakın arkadaşız. Beraber iş yapıyor olmamız çok kıymetli. Ama yani her zaman önceliğimizde dostluğumuz var. O yüzden tabii ki seve seve ben de istiyorum.
1: Genelde böyle başlayan biliyorsun beraberlikler iş anlamında, kariyer anlamında bir süre sonra yollar ayrılıyor. En son model grubu böyle bir şeyler yaptı. Sonra yıllar sonra tekrar bir araya gelmişler.
3: Evet.
1: Fatma
3: Gördüm,
1: Turgut
3: yeni şarkıları.
1: Ekibi tekrar geriye toplamış.
2: Yeniden bir araya geldiklerinde herkesin mutlu olduğuna göre demek ki hiç doğru ayrılmaması
1: gerekiyorlarmış. Yani. Evet. İşte bazen işte şöhret kısa gelen neydi erken gelen şöhret kısa sürede gelen erken gelen şöhretle beraber insanlar kendilerini bireyselde de gerçekleştirmek için belki daha keskin kararlar alabiliyor öyle diyelim.
2: Ya bizim şöyle bir avantajımız var tabii ileride zaman Allah ne nasip eder ne gösterir bilmez ama biz bir sürü şeyi paylaştık beraber yani gerçekten her türlü acıyı da paylaştık her türlü mutluluğu da paylaştık güzel kötü o yüzden inşallah burası böyle devam eder diye düşünüyorum.
1: Ya çok yani. Teşekkürler bu arada eline emeğine sağlık
2: sağ
1: çok da güzel çaldın
2: öyle,
1: aynı zamanda Didem Buğday'ı da çok güzel seslendirdi.
3: Teşekkür ederim.
1: Şimdi Didem Buğday'a dönüyorum tekrar sence gerçek aşk sahici olmayı gerektiriyor mu Didem?
3: Tabii ki gerektiriyor.
1: Diyorsun.
3: Yani zaman zaman gerektiriyor zaman zaman gerektirmiyor.
1: Peki kalbin mi daha çok karar veriyor yoksa mantığın mı diyelim?
3: Kalbim kesinlikle.
1: Bir ilişkinin olmazsa olmazı senin için ne peki?
3: Birlikte eğlenebilmek sanırım.
1: Peki,
3: İyi arkadaş olabilmek aslında.
1: Hayatında seni en çok değiştiren deneyim?
3: Hayatımda beni en çok değiştiren deneyim. Müzik kariyerimle birçok şey değişti aslında. Yani müziğe başlamamla... Her şey tam tersi değişmeye başladı. O yüzden aslında müzik öyle bir deneyim oldu benim için.
1: Sahici'yi bizlerle buluşturdun. Öncelikle emeğinize sağlık.
3: Teşekkür ederim.
1: İkinizin de. Peki bu single'ın ardından bizleri neler bekliyor bundan sonraki süreçte?
3: Bu single'ın ardından bir aksilik olmazsa her ay yeni bir şarkıyla karşınızda olacağım. Ağustos'ta yeni şarkım çıkıyor. O da Kaan Kamitoğlu'nun yine söz bestesi. Onun için de çok heyecanlıyım. Bir bu kadar eğlenceli ve böyle... kıpır kıpır edecek içinizi eminim. Ve devamında sürekli çalışma aynı şekilde şarkıları çıkartma, üretme.
1: Diyorsun ya üreteceğim bundan sonra şarkılar çıkartacağım. Tamam anlıyorum. Albüm planın var mı single'dan
3: tabii
1: önce?
3: Tabii ki albüme de giden bir yolculuk var. Oralarda sürpriz olsun ama gelecek tabii.
1: Düet yapmak istesem bunlar ilk üç isim desem kim olurdu?
3: Melike Şahin'le düet yapmak isterim.
1: Benziyorsun. Yani
3: öyle mi?
1: Tam değil yani. Herkesin kendine özgü bir tarzı var. Senin de kendine özgü bir tarzın var ama vokal olarak kulvarı oraya koydum ben seni. Evet, andırıyorsun.
3: Evet, Melike Şahin, Sıla çok hayran olduğum bir sanatçı.
1: Evet.
3: Sıla olabilir. Yine kadın düşünüyorum.
1: Çok maskülen bir ses o da. Onun evet. Bir konserine gittim. Anam erkek olarak dayak yiyormuş gibi hissettim.
3: Yani müthiş güçlü bir kadın gerçekten.
1: Çok güzel atarlı giderli şarkıları var erkeklere.
2: Öyle.
3: Güzel dövüyor.
1: Evet güzel dövüyor. Döve döve söylüyor. Dam dum dam ağlatıyor.
2: Bir dövme ama.
1: Yani. Var ya sen daha geleceksin de. Peki. Sıla dedin.
3: Evet.
1: Melike Şahin dedin.
3: Sıla, Melike Şahin. Üçüncü kim olabilir? Bilmem, Abel Matiz olabilir belki. Bir erkek evet. Söyleyeyim dedim.
1: Konser hazırlıkları var mı bundan sonraki süreçte?
3: Tabii ki yani hedef orası, oraya doğru gitmek. O yüzden şarkıları çıkartmak ve oraya hazırlanmak aslında.
1: Gelişmiş yani en iyi versiyonunu Didem'in bundan kaç yıl sonra görebilirsin tahminince? Yani şöyle bir soru sormak istemedim. Bundan sonraki 5 yılda Didem'i nerede görmek istiyorsun değil de. Kendini gerçekleştirdiğini düşündüğün yıl için kendine barem ne tanıyorsun?
3: Yani şöyle bir 36-37 biraz ileri bir zaman ama belki o yaşlarda yani şu an için çok ilerisi.
1: Kaç yıl?
3: Yani bir 6-7 yıl diyebiliriz tam anlamında belki ama işte bilmiyorum. Her sene zaten ben öyle olduğunu zannediyorum. Bir sonraki yaşımda diyorum ki ne kadar saçma hatalar yapmışım falan. O yüzden her sene değişiyor.
1: Sahiciyi benim gibi hiç dinlememiş olanlara böyle neden bir şans vermelerini istersin?
3: Yani şöyle az önce de söylediğim gibi böyle sahici olmaya çalıştığım bir zamanda yazdığım için hani etrafımızda da şu an hiçbir şey tam anlamıyla sahici olamadığı için belki onlara sahici olmalarını sağlayacak bir şarkı olur böyle.
1: Güzel.
3: Kıpır kıpır edi.
1: Şimdi yavaş yavaş da programın sonuna doğru geliyoruz. Seni takip eden ve ilk günden itibaren destek veren tanıdıkların, çevren var. Hı-hı. Ya da tanıyanlar var seni. Böylelikle yeni tanıyanlar. Neler söylemek istersin dinleyenlere?
3: Beni dinlemeye devam etsinler lütfen. Çünkü çok güzel şeylerle, çok güzel işlerle karşılarına çıkacağım. Ve müziğimi olabildiğince kapsayıcı ve ortak bir dilde herkesle buluşturacağım. O yüzden beni takip etsinler lütfen.
1: Güzel bir kapanış anonsu yapsana. Benim söylemeyi unuttum, senin söylemeyi atladığın bir şeyler var mı? Sevgili Kaan.
2: Ya biz çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Didem'in her söylediğine katılıyorum şu an ben de.
3: Evet, yani bizi takip etsinler. Didem Bugday benim Instagram'ım. 2Y var sonunda. Didem asla yumuşak G'li değil. Bunu özellikle belirtiyorum. Bu çok hata yapılıyor çünkü.
2: Kaan yumuşak G'li.
3: Evet,
2: aa,
3: yani Kaan yumuşak G'li ben değilim.
1: Sen de yumuşak G'li açsaydın hesabını. Niye gittin G'li açtın?
3: Yani yumuşak G yok Didem'de. O yüzden Buğday'da var. Hani oradan toparladım.
1: Bir dakika, zaten Didem Buğday değil mi?
3: Didem Buğday ama Didem'de yumuşak G yok. İnsanlar Didem'in İ'den sonra yumuşak G'ye de koydu bazıları.
1: Ha, pardon, ben Buğday'ı söylüyorsun
3: yok,
1: sandım.
3: Yok Buğday ha. Yumuşak G'li o.
1: Canım Didem yani. Onda Didem diye yazacak
3: halde. Diyenler var.
2: Biz neler gördük ya.
3: Ne sözleşmeler falan.
1: Didem. Didem evet. Bu kadar. Yazılış Didem.
3: Evet.
1: Didem lütfen hata yapmayın.
3: Evet. Lütfen beni takip edin.
1: O zaman programı kapatıyorum.
3: Evet.
1: Stüdyo D'de sizi görmek benim için böyle iki tane pırıl pırıl genç arkadaşımı görmek benim için gerçekten mutluluk verici, gurur verici.
3: Bizim için de öyle.
1: Başarılarınız daim olsun.
3: Çok yani teşekkür ederiz.
1: Yani enerji ve samimiyetiniz için de ben ikinize de çok teşekkür ediyorum.
3: Biz teşekkür ederiz
1: sayenizde. Çok güzel bir
3: akustik
1: performans sergilediniz. Sahicinin de yolu açık olsun.
3: Çok sağ ol.
1: Böyle bol dinlemeli, bol alkışlı, başarılarla dolu bir İkinize de müzik yolculuğu diliyorum.
3: Oh çok teşekkür güzel ederiz. Teşekkür ederiz.
2: Sağ
1: olun. Stüdyo D'nin kapısı da her zaman Didemciğim sana açık.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Tekrar görüşmek üzere diyelim.
3: Çok sağ olun, hoşça
2: çok kalın.
3: Sağ olun,
2: hoşça kalın.
1: O zaman hadi güzel böyle 21 saniye şarkının bir introsu var ya. Bir şöyle güzel bir anons yap şuna ikiniz. Bir giriş yapın. 21 saniyede bitirin. Ben de kapanışı yapayım.
3: Nakaratımı söyleyelim.
1: Yo, güzel bir anons yani. Şarkıyla dokunaklı bir anonsla bitireyim ya. Sizden gelsin o anons.
3: Tamam.
1: Başladı.
3: Evet, sadece şu anda Radyo D'de sizlerle. Lütfen şarkıyı dinleyin. Dans edebiliyorsanız dans edin ya da sesi sonlayın. Ben Didem Buğday, arkadaşım Kaan Kamitoğlu. Sizlerle olduğumuz için çok çok mutluyduk. Teşekkür ederiz. Yoldaysanız iyi yolculuklar, iyi dinlemeler.
1: Stüdyo D burada biter. Kulağınız burada olsun hanımlar beyler.

0: Stüdyo D'yi sundu. Via Karavan. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Gün içindeki 30 ila 90 dakika yapılan kestirmeler öğrenme becerisini gece uykusunda olduğu gibi olumlu etkiler. Çünkü uyku, yeni öğrenilen bilgilerin kısa süreli bellekten kalıcı yerleri olan uzun süreli belleğe aktarılmasına yardımcı olur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.181 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.23, euro 54.05'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.212, çeyrek altın 10.534 liradan alıcı buluyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

Yes. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi yeniden

0: Can Taşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Radyo D'de birazdan Mela Bedel, iki tas çorba.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
5: Garaj Oto Ekspertiz. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Radyo D'desiniz, herkese bir kez daha keyifli günler. Blok 3'ü Kayıp Kalp isimli şarkısıyla geride bıraktık. Sevdiğiniz yıldızlarım, biz gün ortası sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kez geride bıraktığımız yılın Temmuz'un 18'inde bizlerle buluşturdu. Ve aynı zamanda da sana ait adını verdiği stüdyo albümünde de yer alan duygusal bir şarkı diyebilirim. Aynı konudan bahsediyorum. Madrigal ve o şarkı Ağır Roman. Müziğin ve eğlencenin frekansı

0: trafik kurallarını sunar.
1: Yoğun trafikte sürücüler fermuar sistemi oluşturarak acil durum araçlarına koridor açmalıdır. Bu uygulama ambulans ve itfaiyenin olay yerine daha hızlı ulaşmasını sağlar. Trafik sıkışıklığı acil müdahaleyi geciktirebilir. Bu nedenle sürücüler koordineli hareket etmelidir.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Radyo D'de birazdan Emre Fel, bir güldün.

0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
2: Reklam. Kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Sosyal medyada tek bir isim altındayız. Radyo D104, Instagram, Facebook ve X hakkımızdaki gelişmeler, güncel müzik haberleri, bize dair her şeye sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilir. Bir de Radyo D ayrıcalığıyla da sosyal medya hesaplarımız üzerinden kazanabilme imkanı yakalayabilirsiniz. Atiye, yanlışsın da. Radyo D'de.

Radyo D'desiniz, herkese bir kez daha keyifli günler. Şimdi popüler müziğin başarılı erkek vokali diyebilirim Edis, Belçikalı sanatçı Daze'le güçlerini birleştirerek yine Şuf Şuf adlı yeni bir single'la karşımıza çıktı. Ve bununla beraber İspanyolca ve Türkçe sözleri harmanlayarak modern pop ve Orta Doğu ezgilerini bir araya getirdiği şarkısıyla da ilgiyi üzerine çekti. Hatta Lollapalooza Berlin sahnesinde yine aldığı sahneyle beraber bu şarkıyı sosyal medyasında paylaştı ve dünya sahnesinde yer aldı. Edis 2014 yılından Benim Ol Radyo D'de.

0: Radyo D'desiniz. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı. Şimdi duygusal pop ve alternatif pop çizgisindeki bir şarkı diyebilirim. Biten bir aşkın ardından da yaşanan yüzleşmeyi ancak bu kadar güzel tasvir edebilirdi. 24 Nisan'da bizlerle buluşturdu bu ikili. Yani İkilem ve Tuğba Yurt ikilisi. Bir de kariyerleri boyunca ilk kez bir düete imza atmış oldular. İçiyoruz ederimize dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz.
1: Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: Reklam.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTV ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTV ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTV ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

Bir hayli ilgi üzerine çeken Ara Beni ile geride bıraktık. O Ara Beni diye yalvarsa da nafile. Bazen inatçı bir telefonu kapatıp gözümüzü yola çeviriyoruz. Çünkü tam da o anda belki de güzel bir kadın veya yakışıklı gelebilir. Tıpkı Köfün ve Simge'ninki gibi. Ben Çağlar Demirel, şimdilik gidebiliyorum. Ve yarın aynı saatte görüşünceye dek kulağınız burada olsun. Yeni saatte sevdiğiniz yıldızlar Radyo D'de. Keyifli günler herkese.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Hayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Heyecanı en iyi şarkılarla yine burada.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Merhaba, ben Güliz Ayla. Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.

0: Servis. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehir

0: biletspace.com'da.
1: Bugün getir büyükte 1 litre içim süt 45 lira. 500 gram golf maraşım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe, fırsatları kaçırma. Zamanlı ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Meslek Yüksekokulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul'u yüz endeksi 14.057 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.23, euro 53.85'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.168, çeyrek altın 10.459 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo T'de birazdan Derya Ulu, Şımarık.

0: Aziz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. En düşük emekli aylığı meclis gündeminde. Meclis Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Muğla'nın Fethiye ilçesinde Gökçe Ovacık Mahallesi'nde başlayarak İnlice Mahallesi'ne ulaşan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Rusya Savunma Bakanlığı savaş uçağının eğitim sırasında Moskova bölgesinde düştüğünü bildirdi. Fırlatma sistemini kullanan pilot hayatta kalmayı başardı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampında Filistinlileri hedef alması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 VNL çeyrek final maçında Kanada'yı 3-1 mağlup ederek adını son dörde yazdırdı. Yarı final karşılaşması 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.
1: Radyo D Hava Durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 31, İzmir az bulutlu ve açık 34, Adana parçalı ve az bulutlu 36, Samsun parçalı ve çok bulutlu 30, Diyarbakır az bulutlu ve açık 41 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 29 derece olarak ölçülüyor.
2: Tan Taşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Böyle bir dünya var.
5: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası.
4: Dünya katılım var.
6: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
7: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
8: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
9: Günlünün 24 saati.
10: Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların arkasına takılarak ilerlemek yasaktır. Bazı sürücüler bu araçların açtığı boşluktan faydalanmak isteyebilir. Bu davranış hem tehlikeli hem de cezai yaptırımla sonuçlanır. Trafik düzeninin korunması için kurallara uyulmalıdır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Altın Yıldız. Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 45 lira. 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe. Fırsatları kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
8: Günlünün 24 saati.
9: Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeni

0: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 70

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Kamu spotu.
6: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği her zaman yanınızda.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. En düşük emekli aylığı meclis gündeminde. Meclis Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Muğla'nın Fethiye ilçesinde Gökçe Ovacık Mahallesi'nde başlayarak İnlice Mahallesi'ne ulaşan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Rusya Savunma Bakanlığı savaş uçağının eğitim sırasında Moskova bölgesinde düştüğünü bildirdi. Fırlatma sistemini kullanan pilot hayatta kalmayı başardı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampında Filistinlileri hedef alması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 VNL Çeyrek Final maçında Kanada'yı 3-1 mağlup ederek adını son dörde yazdırdı. Yarı final karşılaşması 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.
1: Radyo D Hava Durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 31, İzmir az bulutlu ve açık 34, Adana parçalı ve az bulutlu 36, Samsun parçalı ve çok bulutlu 30, Diyarbakır az bulutlu ve açık 41 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 29 derece olarak ölçülüyor.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel, 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın, 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza, 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı, 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D. Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
6: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
10: Dünya Katılım var.
11: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
12: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
10: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
13: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

Olamadı, kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı, burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim, değeri olmadı. Yalan ekti, sözler tutulmadı. Yaralanan

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Ortalama yüzey sıcaklığı 471 santigrat derece olan Venüs, Güneş sisteminin en sıcak gezegenidir. Güneş'e en yakın gezegen Merkürken, en sıcak gezegenin Venüs olmasının nedeni ise Venüs'ün yoğun atmosferinin sera gazı etkisine sebep olmasıdır.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
1: Yerleşim yerlerinde araç park edilirken trafik akışı engellenmemelidir. Dar sokaklarda yanlış park etmek acil araçların geçişini zorlaştırabilir. Bu durum hayati risk oluşturabilir. Bu nedenle park kurallarına uyulması zorunludur.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bir

0: planlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Vodafone Red'le sınırsızca. Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirli Kuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirli Kuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 23 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.43'lük düşüşle 14.078 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.23, euro 53.79'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.156, çeyrek altın 10.440 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. 1 gram altını bile kapınıza getiren

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. En düşük emekli aylığı meclis gündeminde. Meclis Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Muğla'nın Fethiye ilçesinde Gökçe Ovacık Mahallesi'nde başlayarak İnlice Mahallesi'ne ulaşan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Rusya Savunma Bakanlığı savaş uçağının eğitim sırasında Moskova bölgesinde düştüğünü bildirdi. Fırlatma sistemini kullanan pilot hayatta kalmayı başardı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampında Filistinlileri hedef alması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 VNL çeyrek final maçında Kanada'yı 3-1 mağlup ederek adını son dörde yazdırdı. Yarı final karşılaşması 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.
1: Radyo D Hava Durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 31, İzmir az bulutlu ve açık 34, Adana parçalı ve az bulutlu 36, Samsun parçalı ve çok bulutlu 30, Diyarbakır az bulutlu ve açık 41 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 29 derece olarak ölçülüyor.
1: Halk Bank'ın katkılarıyla.
0: Piyasaların 23 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.43'lük düşüşle 14.078 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.23, euro 53.79'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.156, çeyrek altın 10.440 liradan alıcı buldu.
1: Halk Bank'ın katkılarıyla.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaktadır.

0: Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı

Eve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Yılmaz. Mutluluğun ritmi seninle. Seninle.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin? Kime gelsin? Radyo D. Hayatın içinde.

0: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Güç bende artık!
4: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
5: İskeletor ailemi aldı.
6: Baba!
5: Ve dünyamızı yok etti.
4: Bu yaz gücü keşfedin.
5: Hepsi onlar için.
4: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
7: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
5: Konuşma zamanı geçti artık.
4: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel

0: Eğitimler Meslek Yüksekokulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Reklam. Öncelikli yayın. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo D.
2: Sıradaki şarkı kısa mesafe kabul eden taksicilere gelsin.
1: Radyo D.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü, Yenibosna Şirinevler, Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 23 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.43'lük düşüşle 14.078 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.23, euro 53.79'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.156, çeyrek altın 10.440 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Meslek Yüksek Okulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil
2: budur hissi. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Bugün getir büyükte 1 litre içim süt 45 lira, 500 gram golf maraşım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe fırsatları kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.

0: Reklam.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 45 lira, 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe, fırsatları kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası...

0: ritmi. Yine burada.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Merhaba, ben Funda Arar. Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Merhaba, ben Ufuk Beydemir. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.
1: Duvarlar konuşmaz, sustum artık.

Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock. Her cuma 20'de Radyo'da.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

0: radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.
1: Sahne. Aklımda bir şeyler var.

0: Radyo de.
1: Hazır mısın?
0: Sahne.
1: Prova bitti. Sahne başlıyor.
0: Radyo de sahne, sahne, sahne. Radyo de.
1: Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
0: Sahne. Radyo de.

Pakistan! Çok teşekkür ederiz.

Şehrin gürültüsünü kapat, konser moduna geç. Sahne seni çağırıyor.

eser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra...

0: seslerin yeri.
1: Yıllar evvel bir konserine gittim. Şöyle de oturuyorduk. Dedi ki yani şimdi biz gitsek, siz de alkışlasanız biz geri geleceğiz falan filan. O angarya olacak.
2: Doğru.
1: Doğru değil mi? Ya biz dediğimiz şey öyle oluyor. Biz artistlik yapıp gidiyoruz arkaya. Sizler alkışlıyorsunuz. Biz orada bekliyoruz. Abi çıkalım mı? Bir dakika falan filan diyoruz. Ondan sonra hadi çıkalım ya, belki de giderler falan filan diyoruz. Şimdi Bülent abi diyor ki biz gittik. Siz çok alkışladınız bizi. Çünkü doyamadınız bize. Bizler de geri döndük, ısrarla dayanamadık. Aslında gitmek istiyorduk ama madem ki çok istiyorsunuz diye geri döndük. Size bir parça daha çalalım.

0: ne olur gel yanıma.
1: Aşk ne kadar acı.

zamanla karşılaştığım yüzler korkuyla boyanmışlar. İyisi düşünmemek, ya bırak ya kabul et. Hayat bu,

ettim. Aklım hiç oldu kaybolduğum yerde. Ruhum bir yerindeyim, yani eski günlerde. Çok azdım gitince, çok acı çektim.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: akşam yine en ön sıradasın. Sahne. Radyonun sesini aç.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyoda sahne, sahne, sahne.
0: Olduğun yer en iyi canlı müzik mekanı.
2: Ve ben de demiştim ki...

0: Teşekkürler.
1: Bu akşam koltuğunuz sahne önünde. Canlı müzik atmosferinin keyfini...

0: taburesinde babamın öldüğü yaştayım. Radyo
1: şehrin gürültüsünü kapat, konser moduna geç. Sahne seni çağırıyor. Sahne.

gerilir büro. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın kalan.

umut aşkın kalan elinde avucunda. Fırtınalardan kurtar beni ya

0: Teşekkürler. Çok sağ olun.
1: Radyo Le Sahne.
2: Sahne bugünlük bitti. Yenisi yarın 22'de Radyo D'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.